0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olarak nitelenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dün Ankara'da başladı. Aralarında ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, Almanya Başbakanı Merz ve İtalya Başbakanı Meloni'nin de bulunduğu 32 ülkenin liderleriyle 100'e yakın bakan NATO zirvesi için Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde liderler ve eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Erdoğan çifti resepsiyon ve resmi akşam yemeği için gelen liderlerle eşlerini kapıda karşıladı. 32 ülkenin liderleri ve eşleriyle aile fotoğrafı çektirildi. Yemekte liderlere yöresel lezzetler sunuldu. ABD Başkanı Trump basın toplantısında Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışına ilişkin soruyu yanıtlarken kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz ifadesini kullanarak F-35'ler için yeşil ışık yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz 5 uçağında sözünü aldık, Kaan uçaklarının motorları konusunda bize verdiği müjdeyi tekrarlamasını bekliyoruz dedi. Trump aynı zamanda Türkiye'ye uygulanan KATSA yaptırımlarının kaldırılacağını duyurdu. KATSA yaptırımları ABD'nin Rusya, İran ve Kuzey Kore ile savunma ve enerji alanlarında ilişki kuran ülkelere karşı uyguladığı bir yaptırım. Türkiye'ye yönelik yaptırımlar Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alınması gerekçesiyle uygulanmıştı. Yaptırımlar Savunma Sanayi Başkanlığı ve bazı yetkilileri hedef almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan her seferinde övgüyle bahseden Trump, rahip olayımız vardı, uzun hapis cezasına çarptırılmıştı. Erdoğan'ı aradım ve anında onu serbest bıraktı. Hristiyan toplumu kendisini unutmayacak diye konuştu. NATO Ankara'da yeni Patriot tedarikini duyurdu. Füze ve hava savunma girişimlerinin toplam değeri 26,2 milyar dolar olarak paylaşıldı. NATO resepsiyonunda liderler ve eşleri yürürken mehter marşları çaldı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve eşi Beştepe'de Cettin Deden marşıyla karşılandı. ABD ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı bir dizi güçlü saldırı başlattığını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Suriye'ye gitmişti. Macron'un kaldığı otelin yakınında ard arda patlamalar meydana geldi. NATO zirvesinde en az 50 milyar dolar değerinde yeni tedarik anlaşmasına varıldığı bildirildi. NATO ülkelerinin savunma harcamalarının 1,8 trilyon doları aşması bekleniyor.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin Mısır karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi. İsviçre, Dünya Kupası'nda 0-0 berabere kaldığı Kolombiya'yı penaltılarda 4-3 mağlup ederek son çeyrek finalist oldu. Bu sonuçlarla Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Fransa, Fas'la, İspanya, Belçika'yla, Norveç, İngiltere'yle ve Arjantin, İsviçre'yle eşleşti. Çeyrek final maçları yarın başlayıp 12 Temmuz'da tamamlanacak. Wimbledon'da yarı finale yükselen Djokovic, dünya bir numarası Jannik Sinner'la eşleşti.

0: Gündüz finans haberlerini sunar.
1: ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti. Buna ek, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınmasına misilleme saldırılarıyla petrol fiyatları yükseldi. Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında yaşanan fiyat artışlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından denetim başlatıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
0: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz. Metro Müzik.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: yapacağız.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olarak nitelenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dün Ankara'da başladı. Aralarında ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, Almanya Başbakanı Merz ve İtalya Başbakanı Meloni'nin de bulunduğu 32 ülkenin liderleriyle 100'e yakın bakan NATO zirvesi için Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde liderler ve eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Erdoğan çifti resepsiyon ve resmi akşam yemeği için gelen liderlerle eşlerini kapıda karşıladı. 32 ülkenin liderleri ve eşleriyle aile fotoğrafı çektirildi. Yemekte liderlere yöresel lezzetler sunuldu. ABD Başkanı Trump basın toplantısında Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışına ilişkin soruyu yanıtlarken kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz ifadesini kullanarak F-35'ler için yeşil ışık yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz 5 uçağın da sözünü aldık. Kaan uçaklarının motorları konusunda bize verdiği müjdeyi tekrarlamasını bekliyoruz dedi. Trump aynı zamanda Türkiye'ye uygulanan KATSA yaptırımlarının kaldırılacağını duyurdu. KATSA yaptırımları ABD'nin Rusya, İran ve Kuzey Kore ile savunma ve enerji alanlarında ilişki kuran ülkelere karşı uyguladığı bir yaptırım. Türkiye'ye yönelik yaptırımlar Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alınması gerekçesiyle uygulanmıştı. Yaptırımlar Savunma Sanayi Başkanlığı ve bazı yetkilileri hedef almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan her seferinde övgüyle bahseden Trump, rahip olayımız vardı, uzun hapis cezasına çarptırılmıştı. Erdoğan'ı aradım ve anında onu serbest bıraktı. Hristiyan toplumu kendisini unutmayacak diye konuştu. NATO Ankara'da yeni Patriot tedarikini duyurdu. Füze ve hava savunma girişimlerinin toplam değeri 26,2 milyar dolar olarak paylaşıldı. NATO resepsiyonunda liderler ve eşleri yürürken mehter marşları çaldı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve eşi Beştepe'de Cettin Deden marşıyla karşılandı. ABD ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı bir dizi güçlü saldırı başlattığını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Suriye'ye gitmişti. Macron'un kaldığı otelin yakınında ard arda patlamalar meydana geldi. NATO zirvesinde en az 50 milyar dolar değerinde yeni tedarik anlaşmasına varıldığı bildirildi. NATO ülkelerinin savunma harcamalarının 1,8 trilyon doları aşması bekleniyor.
0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti. Buna ek ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınmasına misilleme saldırılarıyla petrol fiyatları yükseldi. Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında yaşanan fiyat artışlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından denetim başlatıldı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop Metro.

0: dynamique, limitsiz hit müzik. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Hep tatil mutluluğu.
4: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: Bu hafta için İstanbul'da gerçekleşecek olan 19 Temmuz Savatage konserine 5 çift bilet kazanacak. Bu biletleri kazanmak için yapmanız gereken şey çok basit. Bir hafta boyunca Cuma gününe kadar vereceğim kelime şifrelerini birleştirip anlamlı cümleyi Cuma 18 sonrası Metro FM Instagram hesabına ileteceksiniz. Şifreyi hafta içi her gün sabah 8-9 arasında ve akşam 17-18 saatleri arasında tekrar duyabilirsiniz. Sakın kaçırmayın. Bugünün şifresi büyük.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Radyolarda çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz git müzik.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Happy.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Sabah sporunu Metro FM'le yapmak daha güzel bir sabah olamaz. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olarak nitelenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dün Ankara'da başladı. Aralarında ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, Almanya Başbakanı Merz ve İtalya Başbakanı Meloni'nin de bulunduğu 32 ülkenin liderleriyle 100'e yakın bakan NATO zirvesi için Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde liderler ve eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Erdoğan çifti resepsiyon ve resmi akşam yemeği için gelen liderlerle eşlerini kapıda karşıladı. 32 ülkenin liderleri ve eşleriyle aile fotoğrafı çektirildi. Yemekte liderlere yöresel lezzetler sunuldu. ABD Başkanı Trump basın toplantısında Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışına ilişkin soruyu yanıtlarken kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz ifadesini kullanarak F-35'ler için yeşil ışık yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz 5 uçağında sözünü aldık, Kaan uçaklarının motorları konusunda bize verdiği müjdeyi tekrarlamasını bekliyoruz dedi. Trump aynı zamanda Türkiye'ye uygulanan KATSA yaptırımlarının kaldırılacağını duyurdu. KATSA yaptırımları ABD'nin Rusya, İran ve Kuzey Kore ile savunma ve enerji alanlarında ilişki kuran ülkelere karşı uyguladığı bir yaptırım. Türkiye'ye yönelik yaptırımlar Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alınması gerekçesiyle uygulanmıştı. Yaptırımlar Savunma Sanayi Başkanlığı ve bazı yetkilileri hedef almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan her seferinde övgüyle bahseden Trump, rahip olayımız vardı, uzun hapis cezasına çarptırılmıştı. Erdoğan'ı aradım ve anında onu serbest bıraktı. Hristiyan toplumu kendisini unutmayacak diye konuştu. NATO Ankara'da yeni Patriot tedarikini duyurdu. Füze ve hava savunma girişimlerinin toplam değeri 26,2 milyar dolar olarak paylaşıldı. NATO resepsiyonunda liderler ve eşleri yürürken mehter marşları çaldı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve eşi Beştepe'de Ceddin Deden marşıyla karşılandı. ABD ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı bir dizi güçlü saldırı başlattığını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Suriye'ye gitmişti. Macron'un kaldığı otelin yakınında ard arda patlamalar meydana geldi. NATO zirvesinde en az 50 milyar dolar değerinde yeni tedarik anlaşmasına varıldığı bildirildi. NATO ülkelerinin savunma harcamalarının 1,8 trilyon doları aşması bekleniyor.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin Mısır karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi. İsviçre, Dünya Kupası'nda 0-0 berabere kaldığı Kolombiya'yı penaltılarda 4-3 mağlup ederek son çeyrek finalist oldu. Bu sonuçlarla Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Fransa, Fas'la, İspanya, Belçika'yla, Norveç, İngiltere'yle ve Arjantin, İsviçre'yle eşleşti. Çeyrek final maçları yarın başlayıp 12 Temmuz'da tamamlanacak. Wimbledon'da yarı finale yükselen Djokovic, dünya bir numarası Jannik Sinner'la eşleşti.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Metro FM hesabını

0: Fatih finans haberlerini sunar.
1: ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti. Buna ek ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınmasına misilleme saldırılarıyla petrol fiyatları yükseldi. Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında yaşanan fiyat artışlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından denetim başlatıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Hayatının en güzel tadı bugün de Metro FM. Metro
1: FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

fiyatlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin Mısır karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi. İsviçre, Dünya Kupası'nda 0-0 berabere kaldığı Kolombiya'yı penaltılarda 4-3 mağlup ederek son çeyrek finalist oldu. Bu sonuçlarla Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Fransa, Fas'la, İspanya, Belçika'yla, Norveç, İngiltere'yle ve Arjantin, İsviçre'yle eşleşti. Çeyrek final maçları yarın başlayıp 12 Temmuz'da tamamlanacak. Wimbledon'da yarı finale yükselen Djokovic, dünya bir numarası Jannik Sinner'la eşleşti.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti. Buna ek, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınmasına misilleme saldırılarıyla petrol fiyatları yükseldi. Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında yaşanan fiyat artışlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından denetim başlatıldı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
8: Limitsiz
1: hit müzik.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Ankara-Konya yolunun 55-59. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.
11: Rock that Gucci, the Prada, that Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I rock that Gucci, the Prada.

0: aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Bir reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Metro FM. Limitsiz git müzik.

0: diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Hit Music Day, limiti yok. Metro FM var.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin, Mısır karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi. İsviçre, Dünya Kupası'nda 0-0 berabere kaldığı Kolombiya'yı penaltılarda 4-3 mağlup ederek son çeyrek finalist oldu. Bu sonuçlarla Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Fransa, Fas'la, İspanya, Belçika'yla, Norveç, İngiltere'yle ve Arjantin, İsviçre'yle eşleşti. Çeyrek final maçları yarın başlayıp 12 Temmuz'da tamamlanacak. Wimbledon'da yarı finale yükselen Djokovic, dünya bir numarası Jannik Sinner'la eşleşti.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: Metro FM'de

Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti. Buna ek, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınmasına misilleme saldırılarıyla petrol fiyatları yükseldi. Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında yaşanan fiyat artışlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından denetim başlatıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro Oto.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz gitmiş.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Hayatı yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Datça'nın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İstanbul, always natural. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever natural.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti. Buna ek, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınmasına misilleme saldırılarıyla petrol fiyatları yükseldi. Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında yaşanan fiyat artışlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından denetim başlatıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
9: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.
10: I like Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I like Gucci, the Prada.

0: Karnaval'da Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Merhabalar, Cengiz radyonuza geldi. Metro Online başladı. Çarşamba günü günün ikinci bölümünden sonuna doğru parti dolu saatlerde en iyi müziği dinlemeye de başladınız. Macchiano ve Gucci ile karşıladım sizleri. Arkasına Byron Mescal'ı ekleyelim. Enerjimize, eğlencemize devam edelim. Fire in the Sand radyonuzda. İyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Metro FM'in en iyi hit listesi devam ediyor. Yaz şarkıları kış şarkılarında olduğu gibi yine bizden sorulur ve gelmiş geçmiş en güzel yaz şarkılarından biri YK YK Noel Holler ve Pico'nun Sihirli Parmaklarıyla hayatımıza yeniden girmişti. O gün bugündür favorilerimiz arasında. YK YK'yi geride bırakıp 2026 yazının en cool şarkılarından biriyle yolumuza devam ediyoruz. Metro Online'da DJ Goja geliyor. Michiko.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
4: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

sizi tanıştırıyorum. Biraz hip hop dünyasına şöyle kafamızı çevirdik ve Snake Eyes'in yeni single'ıyla karşılaştık. Please Hold radyonuzda günün hit adayı. Oylarınızı, yorumlarınızı bekliyorum Instagram aracılığıyla. DJ Cengiz Ünsal adresinin benim o şarkıyı orada bulabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz. Metro FM.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz, yetmiş.

Metro Online'de ben Cengiz. Bu harika Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. Slider. Top 40 listemizde de koşar adım zirveye gidiyor. Dance'le günün yıldızları arasında yerini aldı. Ayşe Pullukçu Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısını bize ulaştırıp bu saatin şanslı ismi olmayı başardı. Onun için No Method Radyosu'nda Let Me Go.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Bundan sonuna doğru o güzel adımı da beraber atıyoruz. En iyi müziği dinliyoruz, keyfimize bakıyoruz ve enerjimizi yükseltiyoruz. Ömer Deyip'e bu harika şarkı için çok teşekkürler. Medusa'yla yeni saate girişimizi gerçekleştirdik ve eylemlerimize bu saatte de harika şarkılar eşliğine devam edeceğiz. Tyler geliyor şimdi, Sugar on my tongue.
1: Limitsiz.

Metro FM'de günün yepyeni şarkısı İngiliz elektronik müzik ikilisi Please Hold'dan geldi. Oliver Lee ve James Carter'ın oluşan bu ikilinin yepyeni şarkısı Please Hold. Radyonuzda günün hit adayı. Ne düşünüyorsunuz, sevdiniz mi beğendiniz mi bu şarkıyı? İlerleyen günlerde radyonuzda çalalım mı sorunun cevabı için oylarınız, yorumlarınız gerekiyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda harika bir çarşamba günü. Günün tarihi 8 Temmuz. Yeni yaşını kutlayan Metro FM dinleyicisi Tülay Kafadar'ın doğum günü partisini bu güzel şarkıyla başlatmış olduk. Tülay, iyi ki doğdun, harika bir yıl ve yaş diliyoruz sana. Radyo'ndan doğum günü armağanın İnna'nın yepyeni single'ı Moranito.

Metro 9'de Cengiz Radir, Rıza Spice ve Şampol Go Down Dehle birlikte geldiler. Yıllardır vazgeçilmez yaz şarkılarından bir tanesidir. Ama bu yazın öyle bir şarkısı var ki gerçekten son haftalarda ortalığı kasıp kavuruyor ve aynı zamanda bugün Olcay Bilgili'nin favori şarkısı oluyor. Metro FM TR Instagram adresinden bize gönderdi istek şarkısını Ujel Utranate ile beraber.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti. Buna ek, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınmasına misilleme saldırılarıyla petrol fiyatları yükseldi. Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında yaşanan fiyat artışlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından denetim başlatıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçti.
1: Tatil Budur hissi.
2: Right at Gucci the Prada, at Dolce Gabbana, I feel like designer, and nothing else matter. Right at Gucci the Prada.

Metro FM'de yine Mainstream Müzik devam ediyor. Depresif şarkıların prensesi Billie Eilish ama bu şarkıyla, daha doğrusu bu remix ile ortalığı ayağa kaldırdı. Bugün Metro Online'da Bad Guy benim için hala en başarılı Billie Eilish şarkısıdır, gelmiş geçmiş. Günün sonuna adım adım yaklaşmaya devam. Topic, Alman DJ son dönemde adını yeniden duyurmak için yepyeni şarkılarla karşımıza çıkıyor. Onlardan birinde Sarah ona vokal yapmakta. Tik Tak, radyonuzda.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the

0: that just rolled them all.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world with Arkın.

En amazing şarkılarından biridir. Çok severiz hala. Amazing'i geride bıraktık ve Cengiz için gitme zamanı geldi. Onu fark ettik. Saat 14'ten bu yana radyonuzdaydım. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur geride bıraktığımız dakikalar. Arkın Çelik az sonra Around the World ile eve dönüş yolculuğunuza eşlik edecek. Ben Cengiz. Yarın saat 14'te burada en iyi müzik için sizleri bekliyor olacağım. Orada görüşelim.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti. Buna ek, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınmasına misilleme saldırılarıyla petrol fiyatları yükseldi. Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında yaşanan fiyat artışlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından denetim başlatıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro, FM, non-stop metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün 17-19 arası
9: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go!
9: Hadi başlayalım.

Çarşamba akşamı haftanın yarısını geride bıraktık. Bundan sonrası daha kolay. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları. Around the World'de ben Arkın'la radyonuzda sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformunda ve FM frekansında radyonun nostaljisiyle saat 17'den 19'a sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Açılışı kapıları en kibarca çalan isimlerden biri yaptı. Madonna, 2005 yılında ABBA'nın Gimme Gimme Gimme'sini kullanabilmek için Benny ile Björn'e elden bir mektup ulaştırmış. Benny mektubu çerçeveledi, duvarına asmış. Şarkı 41 ülkede bir numaraya çıkıp Guinness Rekorlar kitabına da girince ne kadar doğru olduğu bir kere daha ortaya çıkıyor. Hang Up ilk durağımızdı, kapı ne kadar büyükse o kadar kibarca çalınıyor. Devamında taze bir yaz imzası var. 1997'den bu yana House müziğin sesi Ultranate. Marsilyalı Usual'la güneşe doğru yola çıkıyor. Mayıs'ta piyasaya çıkan ve Beatport'ta zirveyi gören parça Metro FM'de. Moving to the Sun.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

80'lerin çiçek çocuğu, daha sonra DJ'likte çok sert setleriyle tanınan bir isim haline geldiği için Boy George'un bunu yapması son derece normal. Kendi şarkılarını yeniden seslendirip sesini yapay zeka ile gençliğindeki tonda yeniden yaratarak müzik eseri sahipliğinde önemli bir örnek oluşturdu. Şimdi az önce dinlediğiniz sesin arkasında da yılın en ilginç hikayelerinden biri var. 21 yaşındaki Ruandalı Alvin Sina. Sözleri ve melodiyi bir Fransız stüdyosuna kendisi kaydediyor. Sonra rafa kaldırıyor parçayı. Sonradan yapay zeka araçlarıyla yeniden oluşturuyor ve o pürüzsüz kadın vokalinde yapay zekaya söyletiyor. Ve yapay zekayla %100 anılmamak için de The Second Voice takma adının arkasına geçiyor. Ama piyano dokulu parça Amerika ve İngiltere Afrobeat liselerinde bir numaraya kadar çıktı. Let Me Be radyonuzdaydı. Şimdi geçişin öteki yakasındayız ama yine Ruanda'dayız. Ama tesadüf yoktur, dün de söylemiştim. Cuma orijinali dinlediğiniz Papa Ute'yi Stromae Ruanda'da hayata veda eden babasına yazmıştı. Şimdi aynı soru Chill77'in yapay zeka yorumunda. Şarkı insandan, ses algoritmadan, iki yakada da mikrofon hiç açılmadı ama sorular da dilekler de bize ait. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Chill77 yorumuyla Papa

2012 sessizce çıkan bir piyano baladı. 10 yıl sonra bambaşka bir görev üstlendi. 2022 yılında Ukrayna dayanışmasının şarkısına dönüştü ve Tom O'Dell onu Bükreş'teki bir tren garında yoldaki insanlara canlı canlı söyledi. Şarkı ihtiyacı olan yere yıllar sonra da olsa bir şekilde ulaşıyor. 10 yıl aradan sonra asla gecikmeden. Another Love Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Around the World'de yolculuğumuza devam ediyoruz. Jonas Blue ortağını bir DJ setine duyup Instagram'dan bir mesaj attı. Brezilyalı Malive ile geçen yaz çıkardıkları parça ikiliye ilk Beatport zirvesini getirdi. Yetenek bazen bir mesaj kutusunda bekliyor. Jonas Blue ve Malive, Edge of Desire Metro FM'de.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz Hit Music. Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

17 itibariyle dinlemeye başladıysanız Around the World'ün ilk yarısında iki yapay zeka parçasını, yapay zeka vokalli parçayı arka arkaya dinlemiştik. Ve bu akşamın yapay zeka coverında orijinali hakkında Chester Bennington'ın yıllar sonra hiç hayran olmadım, albüme girmesini bile istemiyordum ama ne kadar yanılmışım diyeceği kadar büyük bir parça. Amerika'daki numaraya kadar çıkan grubun en büyük şarkılarından biri. Sanatçı her zaman eserinin en iyi hakemi değil, değil mi? Sonuçta sanatçı eseri ürettikten sonra bize aittir. In the End'in algoritma tarafından yeniden yorumlanan halini dinlediniz. Orijinali tabii ki apayrı bir yerde duruyor. Skylar Grey'in demo olarak yazıp söylediği nakaratı Eminem'in alıp Rihanna'ya emanet ettiği ve şiddet döngüsünü içeriden anlatan parça. 2010'da Amerika'da 7 hafta bir numarada kaldı. Sadece ilişkiler için değil, bazen karşınızdaki insanın yalan söylediğini bilirsiniz ama söylediği yalanlar o kadar güzeldir ya da o kadar güzel yalanlar söylüyordur ki bir şekilde bundan keyif almaya devam edersiniz. Yapay zeka da öyle değil mi? Yalan olduğunu bile bile, gerçek olmadığını bile bile keyif almaya devam ediyoruz. Eminem ve Rihanna ile Metro FM'de yapay zekaya ithaf ettiğim Love the Way You Lie.

0: Metro FM dinleyicileri, bu hafta için İstanbul'da gerçekleşecek olan 19 Temmuz Savatage konserine 5 çift bilet kazanacak. Bu biletleri kazanmak için yapmanız gereken şey çok basit. Bir hafta boyunca cuma gününe kadar vereceğim kelime şifrelerini birleştirip anlamlı cümleyi cuma 18 sonrası Metro FM Instagram hesabına ileteceksiniz. Şifreyi hafta içi her gün sabah 8-9 arasında ve akşam 17-18 saatleri arasında tekrar duyabilirsiniz. Sakın kaçırmayın. Bugünün şifresi büyük. Metro
1: FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Evvel zaman içinde DJ Quick bir sabah televizyonda duyduğu Hint ezgisinden bir sample aldı. Sample almak ne kelime, şarkının tamamını kullandı. Lata Mangeshkar'ın 1981 yılında yaptığı kayıt üzerine kurulan bu parça Amerika'da ilk ona girdi ama izin alınmamıştı. Hint plak şirketi $500 milyon bir dava açtı, hatta albümün satışını durdurttu. Haklılardı. Two Thirds Addictive, yani az önce dinlediğiniz parça tamamen bir şarkı üzerine kurulu. Başka hiçbir şey yok neredeyse. Sadece beat var. Neyse. Around the World'de dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM'desiniz. İlham sınır tanımıyor ama telif tanıyor. Aynı köprü bugün çok daha zarif kuruluyor. Londralı Dave ile Nijeryalı Thames parçanın çıkışında 5 numaraya kadar geldi. 8 hafta sabırla beklediler ve Ocak'ta İngiltere'nin 1 numarasını ele geçirdiler. Thames'in kariyerindeki ilk zirve şarkısı. Acele etmeyen şarkılar yağmurunu kendileri buluyor. Dave ve Thames'den Rain Dance radyonuzda. Let's get a party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar. Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin Mısır karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi. İsviçre, Dünya Kupası'nda 0-0 berabere kaldığı Kolombiya'yı penaltılarda 4-3 mağlup ederek son çeyrek finalist oldu. Bu sonuçlarla Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Fransa, Fas'la, İspanya, Belçika'yla, Norveç, İngiltere'yle ve Arjantin, İsviçre'yle eşleşti. Çeyrek final maçları yarın başlayıp 12 Temmuz'da tamamlanacak. Wimbledon'da yarı finale yükselen Djokovic, dünya bir numarası Jannik Sinner'la eşleşti.

0: Aktiz Finans haberlerini sunar.
1: ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti. Buna ek, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınmasına misilleme saldırılarıyla petrol fiyatları yükseldi. Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında yaşanan fiyat artışlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından denetim başlatıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
8: Around the world.
4: Devam ediyor.

Bu dünyada asla ölmeyecek birkaç tane sektör var. Bunlardan bir tanesi de sağlık ve gıdadan sonra çocuklara ilişkin yapılan neredeyse her şey. Çünkü aileler kendisini harcamaz ama çocuğunu harcar. Rumen prodüktör DJ Goja. Geçtiğimiz bahar aylarında çocuk müziği projeleri üzerine çalışırken aklına bir melodi takılıyor ve eve gelip bu şarkıyı bu hale getirdiğinde sonuç sosyal medyada yüz binlerce videoya dolaşan yapışkan bir yaz şarkısı. En kalıcı melodiler çocuk şarkısı kadar saf olanlardan çıkmıyor mu zaten? Michiko radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla Around the World'e dünyaya dolaşmaya devam ediyoruz. Metro FM'de. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba, ben Arkın. Açılışta bizi güneşe taşıyan Usual bu akşam çift mezaide. Ama bu kez Rota Jamaica. Sister Nancy'nin 1982 klasiği Bam Bam, yurttaşı Solto ile yeniden kuruldu. Parçayı Güney Amerika'da yeniden kaydeden Karayip Güneşi ile Jamaican Bam Bam, Metro FM'de. Limitsiz Hit Müzik.

Nijerya'dan İsveç'e diş hekimliği okumaya giden bir adam. Okul masrafı için Stockholm'de bir kulüpte DJ'lik yapmaya başlıyor. Kulübün önünde yaşanan acı bir olay ona 1990'da İsveç'in bir numarasına gelen bu şarkıyı yazdırıyor. Sahne adındaki doktor gerçek yani. MD. Doktor Alban. No Coke Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'larıydı. Around the World'de Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval'ın dijital ses kalitesiyle Karnaval App üzerinden ya da FM frekansında radyonun nostaljisiyle. Sizin için saat 19'a dek seçtiğim özel şarkılarla yayındayız. Bilirsiniz iki yarım küre bazen bir bütün eder. Kevin Parker yarım kalmış iki parçayı tek bir parçada bir araya getirdi. Blackpink'ten Jenny ise remixinde Tame Impala'nın kariyerindeki ilk Amerika ilk onuna uçmasını sağlayan isim haline geldi. Dans ettiren vampir an itibariyle radyonuzda. Metro FM'de Dracula.

0: left, left, right, left, right, left, right, go.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

2009 tarihi 6 Ekim Paris'te Alexander McQueen defilesinin finalinde dünya bu şarkıyı ilk kez duydu. Podyumdan inmeden İngiltere'nin bir numarasına giden, 2 Grammy alan Lady Gaga parçası Bad Romance Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Demek ki kusursuz pop şarkısı dediğimiz şey sahneden önce podyumda doğabiliyor. Slater, 3 tane Y ile yazıldığına göre Slater, bu yılın başında piyasaya çıkardığı bu parçayı bitirmek için neredeyse 2 yıl uğraşmış. Kariyerinin en uzun ve kendi deyişiyle en zor kaydı. Sosyal medya trendi ise 3 gecede geliyor. Yani emek bazen yavaş pişip hızlı tüketiliyor. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Dance.

Metro FM. Limitsiz hit müzik. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

Haftanın sosyal medya olayı pazartesi akşamı gerçekleşti. Empire State'in tepesine tırmanan çiftin pankartını anlatmıştım. Bina bu hafta programdan çıkmamakta kararlı. Bu kez tepesinde değil, şarkının tam kalbinde. Kariyerindeki her şeyi kazanmış ama Amerika'nın zirvesini hiç görememiş bir sanatçı. Jay-Z 2009'da Alicia Keys'le New York'ta yazdığı bir mektupta ilk kez bir numaraya ulaşmayı başardı. 5 hafta oradan indirilemedi. Şehir şarkıyı gayri resmi maaşı haline getirdi. Her zaman söylerim. Bazı zirveler geç gelir ama tam vaktindedir. Empire State of Mind. Bu şarkının içindeki vokalleri kaydederken Alicia Keys aynı anda stüdyoda olmadığı Jay-Z'ye vokalleri ilk gönderdiğinde hafif bir burun tıkanıklığı yaşadığı için ya da ufak bir soğuk algınlığı diyelim. O soğuk algınlığı nedeniyle performanstaki düşüklüğü kendisi hissederek aslında çok büyük bir risk aldığını ama Jay-Z bence bundan daha iyisini yapabilirsin dedikten sonra var gücüyle şarkıyı şu anda dinlediğiniz halde kaydettiğini söylüyor. Gerçekten bazen birilerinin bizi zorlaması gerçek potansiyelimize ulaşmamızı sağlayabiliyor. Ve kapanış şarkısındayız. Hikaye neyine sabır ders. Diplo ile Trippie Redd'in 2018 parçası 7 yıl sessiz bekliyor. Geçen yıl sosyal medyada dedik ilk kez Amerika Lisesi'ne giren ve dilek tutmanın ücretsiz gerçekleşmesinin sabır istediği dünyada. Size eşlik eden ben Arkın, seçtiğimse dünyanın en çok dinlenilen single'larıydı. Yarın aynı saatte yeni bir dünya turuna davetlisiniz. Diplo ve Trippie Redd radyonuzda. Wish.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World sunar.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
3: FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Isım sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti. Buna ek, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınmasına misilleme saldırılarıyla petrol fiyatları yükseldi. Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında yaşanan fiyat artışlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından denetim başlatıldı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Bir reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin, Mısır karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi. İsviçre, Dünya Kupası'nda 0-0 berabere kaldığı Kolombiya'yı penaltılarda 4-3 mağlup ederek son çeyrek finalist oldu. Bu sonuçlarla Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Fransa, Fas'la, İspanya, Belçika'yla, Norveç, İngiltere'yle ve Arjantin, İsviçre'yle eşleşti. Çeyrek final maçları yarın başlayıp 12 Temmuz'da tamamlanacak. Wimbledon'da yarı finale yükselen Djokovic, dünya bir numarası Jannik Sinner'la eşleşti.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro Ekspertiz.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit müzik.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz Hit Müzik Metro FM. Metro FM.

Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Get real with the fever on the dance floor.

0: Eğlenmeyi bilenler Metro FM'de. İşte onların şarkısı.
1: Rock'te Gucci da Prada, a Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.